Ez edine Muhammed Havşadır'a kumar el alam Ez razil akiyim Hacı kaznadır'a kumar edikiyim Bekuştuna başiyim Sonda İsa nurar edikiyim Ez ebrad Berdira dira kumare devran kiyip Ez ebilu kalu razile kudişel alemi ebu khamil diye Mere mafula ercari e alle kule e gazi

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilograma 109 lira 90 kuruş, Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Ve.

0: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
1: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
2: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
4: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
5: Yüz karası.
6: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
3: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba. Oyuncu kadrosundaysa Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
7: O böcekler gerçek mi?
8: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Dicle kenti çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre pet 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radio Wave.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi

anlamadın beni ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

sever ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

0: bizden gelirten hasret ezberlenirdi. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek, geliyorum hasretin gözlerinden öperek. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek, geliyorum hasretin gözlerinden öperek.
1: Ez ne garibe ve ahime, birati jihev parin ahi dest bedike. Kohun mi nas nekin ve kes ve nas nekin.

0: Baş dışeşime, em şov bi weşane gani, saat 5 hev teşanize ve radyoda maşmadre.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: televizyon.
1: What happened?
2: Someone hurt my mommy.
1: Who?
2: Me.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkramları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
2: You guys see that weird ice cream man today?
4: What do you mean weird?
2: Like he was following me. Is everyone sick or something?
3: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
5: Sinevizyon. Radyo Wayne.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Veng.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için birçok kentte anma programı gerçekleştirilecek. CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında mahkemenin şaibeli gerekçesiyle verdiği mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews'e verdiği özel röportajda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olarak görmediğini söyledi. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinin ilk turunda AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 21, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Seçimlerde ikinci tur oylamaya geçildi. Sinemanın çirkin kralı Yılmaz Güney'in yaşamını yitirmesinin üzerinden 42 yıl geçti. Sinemacı Mehmet Emin ise, Kürtler Yılmaz Güney'den sonra artık kendilerine kendi gözleriyle bakıyor, kendi sinemalarını yapıyor dedi. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, cezasının tamamlanmasının ardından bugün Edirne F tipi cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor. Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Nurcan Akpirinç'in ailesi şiddet görüyordu diye belirtirken, Akpirinç'in dini nikahla evli olduğu M.A. ile ailesinin çelişkili ifadeler vermesi dikkat çekti. Muş Demokratik Kurumlar Platformu Migracom beldesinde engelli bir kişiye yönelik işlenen cinsel suça ilişkin Atatürk Parkı'nda açıklama gerçekleştirecek. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştukları gerekçesiyle polis olan komşuları tarafından darp edildiğini söyledi. Kürt ailenin haklarının korunması amacıyla ihadeye başvurduğu belirtiliyor. Batman Valiliği ise iki aile arasında yaşanan kavganın Kürtçe konuşmaktan dolayı çıkmadığı yönünde açıklama yaptı. Kürt Dil Araştırmacısı Muhittin Altın ve Eğitim Sen Ahmet Birnoğlu Şube Eş Başkanı Faruk Ercan, Kürtçe önündeki yasal engellerin kaldırılarak resmi ve eğitim dili olması için somut adımların atılması gerektiğini kaydetti. Kürt müzisyen Kasım Taşdoğan, barışın yalnızca siyasete bırakılamayacağını ve sanatın farklı toplumsal kesimleri ortaklaştırabileceğini belirterek, Trabzon'dan Hakkari'ye kadar herhangi bir karşılık beklemeksizin barış adına bedenimi, fikrimi ve ruhumu yatırabilirim dedi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik firmasında çıkan ve 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin davanın 4. duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda görülecek. İzmir Kırıklar Birnoğlu F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan ağır hasta tutsak Mehmet Sait Yıldırım, 30 yıllık infaz süresini 27 Şubat 2025 tarihinde tamamlamasına rağmen tahliyesi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla 3. kez ertelendi. Karara tepki gösteren Yıldırım'ın kardeşi Selim Yıldırım, bu tutum yürütülen süreçle çelişiyor, cezaevi stresi hayati tehlikesini artırıyor dedi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü kadın işçi ve 1'i tarla sahibi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. OpenAI'nin baş bilimcisi Yakup Paçhoçki, yapay zekanın kontrolsüz gelişmesi konusunda aşırı dikkatli olunması çağrısında bulundu ve insanların geleceği kontrol etmeye devam etmesini sağlamak için daha fazla müdahale gerekebileceğine dikkat çekti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkeye yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını duyurdu. ABD-İran savaşının tüm dünyayı etkileyen en önemli sonuçları arasında petrol fiyatlarındaki değişiklik yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamayla bir galon petrolün fiyatının 2 doların altına düşeceğini iddia etti. Ancak petrol piyasasında resmi olmasa da fiziki petrol fiyatı 104-105 dolar civarında. ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü tekneyi içindekileri tahliye ettikten sonra batırdı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 34 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 29 derece, Van 23 derece, Urfa 33 derece, Muş 28 derece, Şırnak 32 derece, Batman 34 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 24 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 30 derece. Döviz kurları: Dolar 48.46, Euro 56.31, Gram altın 6.821 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wave.

0: Bağcılar'da Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için birçok kentte anma programı gerçekleştirilecek. CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında mahkemenin şaibeli gerekçesiyle verdiği mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews'e verdiği özel röportajda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini söyledi. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinin ilk turunda AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 21, CHP'nin adayı Sibelten Çetinkaya 19 oy aldı. Seçimlerde ikinci tur oylamaya geçildi. Sinemanın çirkin kralı Yılmaz Güney'in yaşamını yitirmesinin üzerinden 42 yıl geçti. Sinemacı Mehmet Emin isi, Kürtler Yılmaz Güney'den sonra artık kendilerine kendi gözleriyle bakıyor, kendi sinemalarını yapıyor dedi. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, cezasının tamamlanmasının ardından bugün Edirne F tipi cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor. Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Nurcan Akpirinç'in ailesi şiddet görüyordu diye belirtirken, Akpirinç'in dini nikahla evli olduğu M.A. ile ailesinin çelişkili ifadeler vermesi dikkat çekti. Muş Demokratik Kurumlar Platformu Migrakon beldesinde engelli bir kişiye yönelik işlenen cinsel suça ilişkin Atatürk Parkı'nda açıklama gerçekleştirecek. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştukları gerekçesiyle polis olan komşuları tarafından darp edildiğini söyledi. Kürt ailenin haklarının korunması amacıyla ihadeye başvurduğu belirtiliyor. Batman Valiliği ise iki aile arasında yaşanan kavganın Kürtçe konuşmaktan dolayı çıkmadığı yönünde açıklama yaptı. Kürt dil araştırmacısı Muhittin Altın ve Eğitim Sen Ahmet Birnoğlu Şube Eş Başkanı Faruk Ercan, Kürtçe önündeki yasal engellerin kaldırılarak resmi ve eğitim dili olması için somut adımların atılması gerektiğini kaydetti. Kürt müzisyen Kasım Taşdoğan, barışın yalnızca siyasete bırakılamayacağını ve sanatın farklı toplumsal kesimleri ortaklaştırabileceğini belirterek, Trabzon'dan Hakkari'ye kadar herhangi bir karşılık beklemeksizin barış adına bedenimi, fikrimi ve ruhumu yatırabilirim dedi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik firmasında çıkan ve 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin davanın 4. duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda görülecek. İzmir Kırıklar Birnoğlu F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan ağır hasta tutsak Mehmet Sait Yıldırım, 30 yıllık infaz süresini 27 Şubat 2025 tarihinde tamamlamasına rağmen tahliyesi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla 3. kez ertelendi. Karara tepki gösteren Yıldırım'ın kardeşi Selim Yıldırım, bu tutum yürütülen süreçle çelişiyor. Cezaevi stresi hayati tehlikesini artırıyor dedi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü kadın işçi ve 1'i tarla sahibi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. OpenAI'nin baş bilimcisi Yakup Paçhoçki, yapay zekanın kontrolsüz gelişmesi konusunda aşırı dikkatli olunması çağrısında bulundu ve insanların geleceği kontrol etmeye devam etmesini sağlamak için daha fazla müdahale gerekebileceğine dikkat çekti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkeye yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını duyurdu. ABD-İran savaşının tüm dünyayı etkileyen en önemli sonuçları arasında petrol fiyatlarındaki değişiklik yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamayla bir galon petrolün fiyatının 2 doların altına düşeceğini iddia etti. Ancak petrol piyasasında resmi olmasa da fiziki petrol fiyatı 104-105 dolar civarında. ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü tekneyi içindekileri tahliye ettikten sonra batırdı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 34 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 29 derece, Van 23 derece, Urfa 33 derece, Muş 28 derece, Şırnak 32 derece, Batman 34 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 24 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 30 derece. Döviz kurları: Dolar 48.46, Euro 56.31, Gram altın 6.821 lira.
Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Baş dışeşime, em şov bi weşane gani, saat 5:30 teşanize ve radyoda maşmadre.
1: Reklamlar.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
5: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399.90 lira. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379.90 lira. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309.90 lira. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399.90 lira. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilograma 109 lira 90 kuruş, Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için. Tezgel marketler Ergani şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergane Diyarbakır. Tezgel Market.

0: Lamba nerede?
1: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
2: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in Sihirli Lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Oli'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kır Karamiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
4: Yok olayım. Kim sürüyor?
5: Yok bir şey. İyiyim ben.
3: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
6: Yaşa. Oldu. İşe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
7: Orada durun bakalım.
6: Çok tehlikeli bir çağ.
8: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
9: Cinevizyon.
10: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restaurant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Baş dışeşime, em şov bi weşane gani, saat 5 hev teşanize ve radyoda maşmadre.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre pet 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

yavaşça bahsediyorum çünkü başını kuma saklayanlardan tiksindim, baş kaldırıyorum ve söz veriyorum.

yasaklardan, baskılardan asla etkilenmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım, başkaldırıyorum.

0: televizyon.
1: We're running out of time. You've seen what's happening out there. Where are you, Styles?
2: Lydia, you know what's coming.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit, onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Knox'un ile bağlantı olan bu kötü niyetli ruh dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf Prime Video'da. İyi seyirler.
1: Something terrible is going to happen. You can save your friends or you can save us all.
4: Cinevizyon.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: برنامه واش تششما ایرو ایواره دناو برا ساعت پنج و هفتان ده دبه میوانه و
1: Reklamlar. Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
1: Reklam kazandırır. Radyo Wing.

0: Yerde 4-8 Eylül tarihleri arasında banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş. Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Ceketimi yağmurlar astığımdan beri tehlikeli şiir okur.
1: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı yaklaşık 7 yıllık tutukluluğunun ardından tahliye edildi. Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden çıkan Mızraklı, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini söyledi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın tahliyesinin ardından paylaştıkları mesaj ile geçmiş olsun dileklerini iletti. Üsküdar Belediyesi'nde yenilenen başkan vekilliği seçimini AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. 4 tur süren seçimde Gültekin son turda 23 oy alırken CHP'nin adayı Sibeltan Çetinkaya 19 oy aldı. Gültekin'in başkan vekili seçilmesiyle Üsküdar Belediyesi AKP'ye geçti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediyesi'ni 2029'da bir kere daha CHP'ye kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile açığa alınan 4 polis rüşvet ve mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Tutuklu İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Dilek İmamoğlu, toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çermik'in kırsal mahallelerinde hayvancılık ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için hayvan içme suyu ve sulama göletlerini yeniden işlevsel hale getiriyor. Akçörten ve Bir Cemal mahallelerinde tamamlanan çalışmalarla 48.500 hayvanın su ihtiyacı karşılanırken 130 dekar tarım arazisi suyla buluşturuldu. Örenkuyu mahallesinde ise yaklaşık 50.000 hayvan ve 250 dekar ekili alana hizmet verecek gölette yenileme çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katının kanalizasyon suyu bastı. Yaşanan durumun boru patlamasından kaynaklandığı ileri sürülürken tıbbi araç gereçler ise su altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehri köyünde 11 Ocak 2020 tarihinde Hürmüz Diril ve Şimoni Diril çifti şüpheli bir şekilde kayboldu. Kendisinden 6 yıl 8 aydır haber alınamayan Hürmüz Diril'in akıbetinin ortaya çıkarılması için açılan davanın duruşmasında savcı fail Apro Diril'in cezalandırılmasını talep etti. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre dün %41.69 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün %41.35 oldu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Ravi ve Kozmetik'te meydana gelen ve 3 çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin davanın 4. duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda görülecek. Duruşma öncesi yaşamını yitirenlerin aileleri açıklama yaptı. Yapılan açıklamada adalet talebi yinelendi. Suriye'deki savaşta yerinden edilen Serekaniyeli göçmenlerden oluşan ikinci kafile geri dönüş için yola çıktı. Ağustos ayında dönen ilk kafilenin maruz kaldığı saldırılar nedeniyle bu kez güvenliğin garanti edildiği bildirildi. Bölgeye aşamalı geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. İran'da idam cezalarına karşı cezaevlerinde sürdürülen idama hayır salıları kampanyası 137. haftasında devam ediyor. Eyleme dair açıklama kampanya grubu bir günlük açlık grevinin 62 cezaevinde devam ettiğini belirtti. Açıklamada 23 Ağustos'tan bu yana en az 45 kişinin idam edildiğini belirtti. ABD ile savaşa dair açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı savaştan yana olmadıklarını ancak saldırılara karşılık vereceklerini söyledi. Macaristan faaliyetlerinin diplomatik statüyle bağdaşmadığı gerekçesiyle 10 Rus diplomatın ülkeden ayrılmasını isterken Rusya sert ve acı verici karşılık vereceğini açıkladı. Kürt yönetmen Helkef Mustafa'nın Bir Kadın Seni Öldürürse Cenneti Göremezsin adlı filmi için 7 Eylül gecesi İtalya'nın Venedik kentinde özel bir kırmızı halı töreni düzenlendi. Bu bir Kürt filmi için yapılan ilk özel kırmızı halı etkinliği oldu. Avrupa'nın en prestijli takımlarının karşılaştığı Şampiyonlar Ligi bu akşam oynanacak 6 maç ile başlayacak. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
2: Radyo Veng.

0: yeniden iletildi.
1: Waştı şeşima bi weşane gani saat 5:07 de Veng Radyo'da maş madre. Bername Waştı şeşima dest pekeno. Ma bixir goştarane ma. Ez Delal, demeş ma bixir weşbe. Ma reyna waşt şeşma bername miyane hefti rojeş seşemi maş madre şma senine başe keyfe şma hale şma holo şma ma persene se ma başe ku ma reyna şmadre Waşt şeşma peyam vengu waşt şanı hoşma işkene madr pare bikere Ma piya bername yek bi kele cani, uyayiş u kısay kerdiş derbas bi kere. Ma bene venge şima, waşti şeşima, u ma piya şimadire. Şima işkene, serbat sabide veşane numaraya ma 0-5-4-8-9 Hevtayu çar vistu çarande peyam vaştı şu venge ho madır pare bir kere. Ey var başka otarın heja, ez Delal. Emdisa bi berneme vaştı şey ve bi verane. Un çevanın, başın, huneme bi pırsınse en başın. Brasti ez iro disa bi kelecani meku bi verame.

goştare mayerciye kuvira mekere ma goştar bükere ma veng radyoda beret sehet. Eyro ma hiç haberi bidin dımara ma bername ho dest be bükerin. Ez şumare eyro ene çivacı eyro roje mer dişe Yılmaz Güney yoku yani mara şiyo. Çevresu du sarıyo sergere mer gece o. Ma vane cece buhuşt bo inşallah. Uma kelame garip şahin hoy garip şahin hoy dere madiyare goştaran hu kene u kaybe Yılmaz Güney. De hayde mapya goştar bir kere.

goştari erciyaye şima koti be bername vaştişe şimayke o goşmadır bu. Mavazeni ene bername de bikele cani piya kısayı bikere o buhuye. Marayna bir yarım vireşme aşma eşkene numarayı WhatsApp'ı de 057 hirisudu 487 yünnev. Hevçay uçar, vistu çağrandı. Şimdi eşken emarı peyam. Bu açtı şu ben yok emarı breşave. Ma bu amade bir ay. Şimdi ki amade bir ise ma despe bir kere. De haydi bere ma bana kami mare çi peyam reşavuto. Yev peyam ema esto. Sevim nuşto, dersinden Ahmet'e ayak basar basmaz, Veng'den bir ses geldi. Ruhumuz şen oldu, bu parçayı dersime göndermek isterim. Aydın Yağan dersinden Ahmet'e bir selam. Sevime mare bitirki reşavuto, ezoş mare yaka, raverni zazakyu kurmancı vacı.

Heval sevim mato rakhne kene ko to zazakine nushto ya ke to kurmancine nushto te dersim rayenat seni zamanı ho ne zana zaman weşo zwan weşo zamanı ho bimuse bimuse u bide haberdayişi

Maddeyiri aydın yan, rayı tori diyarı sevimekene umarayın avane bizuvanı xo haberi bide, bizuvanı xo binusi zuvan veşo.

emji ji bo derketine Selçuk Mizraklı ji Yusuf Roman Eskevokum Stran diyar dikin. Hun ji bo Selçuk Mizraklı u ji bo gohtarin meyi aziz de haydi em bu hevdura gohtar bikin.

goştari erciye reyna maşı madri peyame maesto nuşto merhaba em ji kar derketin diçin male ji bo denge teye zelal em spas dikin brasti ev bername me pırkev hoşkir ez titran adı doreda ji bo gohdaren u ji bo hevale xeruken zilan u sariya duxazim spas em ji spas dikin ku hun me gohdar dikin brasti dema ku hun me gohdar dikin em ji kelecan dibin u em pırkev hoş dibin Emji strana doreda beser şahin jibo gohdari aziz navi xunen nivisandiye em diyari wi dikin u jibo hevale wi ruken zilan u sariya dikin de haydi gohdarin heja em bi hevdura strana beser şahin doktor gohdar bikin

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi. Kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

goştari erciyayı, azizi, delali, veşiki, ma sıtrane deyire, Halil Xemgin ma goştar kert. Halil Xemgin braştı deyirvane ko zaf kadir bilindo, o ma deyirane e, ma goşe ma veş bene, keyf veş bene. Goştarene ma ez vazana koşumara ena çike vaci, demaş mamare peyama erzene, vaştişane koşumavane, name xoyke binuse, ezike şimarı selama preşavi, ezike şimadır hiçe haberi bidi. Ma anu anu bername yok veş ma derbas bikere şima. Erçi miravane şima mire peyama reşavane ez neşken aşimare ezke peyama vaci çiya vaci. Nekayo peyame ma esto, nuşto keçe delal ez farkin azad Diyarbakir tehtete vazena şare Diyarbakir ire bero veşan veş ma spasyane xukene. Mike deyire farkin azad Diyarbakir tehtete diyari to goştaran azizakene zehayde bere mapya goştar bükere.

دور Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı yaklaşık 7 yıllık tutukluluğunun ardından tahliye edildi. Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden çıkan Mızraklı, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini söyledi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın tahliyesinin ardından paylaştıkları mesaj ile geçmiş olsun dileklerini iletti. Üsküdar Belediyesi'nde yenilenen başkan vekilliği seçimini AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. 4 tur süren seçimde Gültekin son turda 23 oy alırken CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Gültekin'in başkan vekili seçilmesiyle Üsküdar Belediyesi AKP'ye geçti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediyesi'ni 2029'da bir kere daha CHP'ye kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile açığa alınan 4 polis rüşvet ve mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Tutuklu İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Dilek İmamoğlu, toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çermin kırsal mahallelerinde hayvancılık ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için hayvan içme suyu ve sulama göletlerini yeniden işlevsel hale getiriyor. Akçörten ve Bir Cemal mahallelerinde tamamlanan çalışmalarla 48.500 hayvanın su ihtiyacı karşılanırken 130 dekar tarım arazisi suyla buluşturuldu. Örenkuyu mahallesinde ise yaklaşık 50.000 hayvan ve 250 dekar ekili alana hizmet verecek gölette yenileme çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katının kanalizasyon suyu bastı. Yaşanan durumun boru patlamasından kaynaklandığı ileri sürülürken tıbbi araç gereçler ise su altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehri köyünde 11 Ocak 2020 tarihinde Hürmüz Diril ve Şimoni Diril çifti şüpheli bir şekilde kayboldu. Kendisinden 6 yıl 8 aydır haber alınamayan Hürmüz Diril'in akıbetinin ortaya çıkarılması için açılan davanın duruşmasında savcı fail Apro Diril'in cezalandırılmasını talep etti. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre dün %41.69 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün %41.35 oldu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Ravi ve Kozmetik'te meydana gelen ve 3 çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin davanın 4. duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda görülecek. Duruşma öncesi yaşamını yitirenlerin aileleri açıklama yaptı. Yapılan açıklamada adalet talebi yinelendi. Suriye'deki savaşta yerinden edilen Serekaniyeli göçmenlerden oluşan ikinci kafile geri dönüş için yola çıktı. Ağustos ayında dönen ilk kafilenin maruz kaldığı saldırılar nedeniyle bu kez güvenliğin garanti edildiği bildirildi. Bölgeye aşamalı geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. İran'da idam cezalarına karşı cezaevlerinde sürdürülen idama hayır salıları kampanyası 137. haftasında devam ediyor. Eyleme dair açıklama kampanya grubu bir günlük açlık grevinin 62 cezaevinde devam ettiğini belirtti. Açıklamada 23 Ağustos'tan bu yana en az 45 kişinin idam edildiğini belirtti. ABD ile savaşa dair açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı savaştan yana olmadıklarını ancak saldırılara karşılık vereceklerini söyledi. Macaristan faaliyetlerinin diplomatik statüyle bağdaşmadığı gerekçesiyle 10 Rus diplomatın ülkeden ayrılmasını isterken Rusya sert ve acı verici karşılık vereceğini açıkladı. Kürt yönetmen Halkeft Mustafa'nın Bir Kadın Seni Öldürürse Cenneti Göremezsin adlı filmi için 7 Eylül gecesi İtalya'nın Venedik kentinde özel bir kırmızı halı töreni düzenlendi. Bu bir Kürt filmi için yapılan ilk özel kırmızı halı etkinliği oldu. Avrupa'nın en prestijli takımlarının karşılaştığı Şampiyonlar Ligi bu akşam oynanacak 6 maç ile başlayacak. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

goştar yerciye. Hediye di peyamı vaşta şaşıma yene. Mazedera keyfweşe u mazedera bi kelecaniye. Nika peyam ekma esto, nüşto delale cane, bername to bimbareki bo, xeyri serbo. Tızav başına, hertin baş be, min çay xo grot, hergav estiyawa. Dilo nüşto, ez zedera spasyana xotore kena dilo. Ezike deyire Kemal Zınar Xalxaluk, diyari to kena u diyari goştarane erciyaya kena. De haydi, goşt mapya. Deyire Kemal Zınar Xalxalok Goştar bir kere.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Bele gohtarın heja em disa biverane, disa em bibir binin, hundikarın jı. Hejmara 0532-4789-724-24 re Reya WhatsApp-e daha zı peyamı xe hundikarın jı merab bişeynin. Jı bir ve nekin me gohtar bikin jı Veng Radyo'ye. U frekansen me jı Amed'e notu 5, jı Semsure notu 3.5, rıhaye 87.8. Merdin notu 5.0, Muşri notu 6.5. Yek peyam mek heye emmezeken jimera çu gotiye. Disa bi Türkiye nivisan diye, Bedriye nivisan diye, gotiye bername ve bixiru hoşiye be. Ez ji aram tikran, zrav u şirin duhazım. De haydi em behevdura kerem bikin, em behevdura strana aram tigran zrav u şirin gohtar bikin, em diyariye bedriye u gohtarin aziz dikin.

goştar erciyaye madeire Mehmet adlı şino şino ma goştar ker çıka zor eşima şeroy ke ve heves eşima ne şikiyo her tüm ve heves eşima bebo ve heves eşima geç bo Reyna ma biyarın bir eşima numarayı WhatsApp'ı da 0500 hirisudu 480 nev Hevçayu çar, vistu çar de, vaştış vengu peyaman uxu madır pare bikere. Nikama deyire Aynur Doğan, Rabi Edlaye, Kerem bikere mafya goştar bikere.

Beli gohtarin heja em hatin zaviya bername yaxo. Em bi kurmancı ve bi kurmançki jüve hatır buxazın. Sibedisa eme saat 5 ve 7 evarede li ser Veşana Veng Radyo Ezindiye medisa büver abin. Em hatin zaviya bername yaxo biminin hoşiye de hatırı ve Siberoya çarşeme disa eme büver abin jibir ve nekin li ser Veşana Veng Radyo evin. Beli gohtarin mayerciyaya Eyro Mahame Peyniya bername yaxo. Mavane Keveng Radyo'yu goştaran ama hezarcar avan bu. Sabah saat 5 şanide Magorayna bir bernameye gani bişmadır be. Bemane veşide hatırı şima. Huvira mekere Maveng Radyo'da goştar bir kere.

0: برنامه واشت ششما قديا
1: بو بيجن دانيلتي
2: راديو وينج

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Roştiyom nahumet ge Beto din amere tariyo

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş. Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
6: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
6: Tezgel Marketler Ergani Şubesi 11 Eylül'de açılıyor. Açılışa özel sürpriz indirimler sizi bekliyor. Adres: Sanayi Mahallesi Elazığ Caddesi Yenişehir Sitesi 11. Etap B Blok 6 Ergani Diyarbakır. Tezgel Marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: If you're looking for prestige, la, la, la. Heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: Never know. Might enjoy it.
3: You don't know what is your place in the food chain.
4: Cinevision.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim'i. Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun Dersim.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz.

komşulardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar...

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Aklem ne derdi ne?
1: No, veng, venge şimal.

0: uyuşturucu reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil, Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsandır.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına

homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın, tanışalım, helallaşalım.

Radyo Wave, Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

ولا لا

kurdu veyla gule mahrume te çikru wa te çeneker mala bave xirabiye sebeye te çikru wa te çeneker wala te yebe sebrabu qasta mala meker dedi se xabe di jo te jirar ya kani ka binya mala me mane kir ezel sire re katim ma xirabe se uti eder bazı bu çuma jmra selamine ker nana wala gule bise denga de kir gadi di golo lau kom hrimo mala bave te şevit yo bu sona